0: değil.
1: Bugün tarih değil.
0: Dillerle bana giyip adilerle babalı.
1: Dillerle bana giyip adilerle babalı.
0: Yağda kıyasın.
1: Yağda kıyasın.
0: Bir saat sonra ben
1: Hristiyanım.